0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

Günaydın. Ekseni Sabah programı başladı ve bugün de tam listesi yapacağız. Cuma günleri tam listeleri hazırlıyorum sizler için. Tam 39 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar deneyeceğiz. Tam 39 senelik şarkılar yani bunlar. Geçtiğimiz salı günü Radyo Eksen'in istek programında, sabah programında sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz ya. O programda Behind the Wheel istenmişti. Onun üzerine 1987 senesinde piyasaya çıkmış olan şarkılardan bir liste hazırlayayım ben. Gerçekten çok iyi albümler piyasaya çıkmıştı o sene. Öyle bir yayın yapayım istedim Cuma günü, yani bugün için. O gün işte geldi. Depeche Mode Behind the Wheel'la da açtık o yüzden bugünkü yayını. Ardından Michael Jackson The Way You Make Me Feel ve Guns N' Roses'a da devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tam 39 yıllık albümler. Hoş geldiniz.

0: Radyo Efsane'de Düşar Güray yayında. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Ağustos 1958. Gruba 1981 yılında katılan Iron Maiden frontmeni Bruce Dickinson, İngiltere'de dünyaya geldi.

1987 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bu cuma tam listesi böyle. Şimdi bu aslında 1977'deki Iggy Pop'un The Passenger şarkısı. Biz Suzanne Ben Şiiz yorumunu dinledik. Through the Looking Glass albümlerine 1987 senesinde piyasaya sürmüşlerdi ve bu albümdeki yorumdu The Passenger. 87'den devam ediyorum. Diesel and Dust albümüne geçiyorum. Midnight Oil'ın, Avustralyalı grubun 1987 tarihli albümünden Beds Are Burning şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen sabah programında bu cuma konumuz tam 39 senelik albümler. Cure'dan Why Can't I Be You dinledik. Bu da Kiss Me Kiss Me Kiss Me albümleriyle birlikte yayınlanmış çıkış şarkısı, single, yani albümün tanıtan şarkıydı. Why Can't I Be You 96.2 Radyo Eksen'deydi. 7. albümüydü. Kiss Me Kiss Me Kiss Me. Şimdi geçiyoruz bir başka 1987 albümüne. 10 Ağustos 1987'de yayınlanan Smiths'in 4. ve son stüdyo albümü Strange Ways Here We Come. Onun çıkış şarkısını dinleyeceğiz. Yine bir ilk single Girlfriend in a Coma. Yine 87 senesi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında The Smiths sırada.

New Sensation in Excess 96.2 Radyo Eksen'deydi. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, biz bugün 1987 senesinde piyasaya çıkmış olan albümler dolayısıyla tam listemizin konusu tam 39 yıllık albümler. Bu 87 sonbaharında yayınlanan Kick albümünde yer alıyordu in Excess'in New Sensation. Buradaki riff böyle ikonik, müzik tarihinin ikonik rifflerinden biri. Andrew Ferris aslında 1980'lerin başında bu riff'i buluyor fakat doğru zamanı bekliyorlar. İşte bu da Kick albümleriyle birlikte, efsane albümle birlikte piyasaya çıkıyor. Şimdi 87'den devam ediyorum. Cloud Nine albümüne geçiyorum. George Harrison. Aslında bu bir cover. Orijinali 1962 yılında Rudy Clark tarafından yazılıyor. James Ray tarafından kaydediliyor ve piyasaya sürüyor. Bu George Harrison şarkıyı ilk kez 1963 senesinde Amerika'da yaşayan kız kardeşini ziyaret ederken bir plakçıda duyuyor. Çok beğeniyor, alıyor, ediniyor plağı. Ve seneler sonra 1987 senesinde de bu versiyonunu piyasaya sürüyor. George Harrison'la devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: bakma harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

We Are Without You 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında dinledik. Tam 39 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz. We Are Without You'da The Joshua Tree albümüyle birlikte piyasaya çıkmış U2'nun bir numara olan şarkılarındandı. We Are Without You ardından Fleetwood Mac'e geçiyorum. Tango in the Night albümünü 1987 senesinde piyasaya sürmüşlerdi. Şarkıyı o zamanlar grubun klavyecisi ve vokali olan Kristin McVie ile o dönemki eşi Eddie Quintila tarafından yazılmıştı. 87 senesinden Little Lies'la Fleetwood Mac'le devam ediyoruz yayına.

Unchain My Heart. 9 Ekim 1987'de piyasaya çıkan Joe Cocker'ın 11. stüdyo albümünün hem ismini veren hem de çıkışını yapan şarkısıydı Unchain My Heart. Bu da bir cover aslında. 1960'ların başında aslında Ray Charles tarafından kaydediliyor, piyasaya sürüyor. Aslında şöyle bir hikayesi var şarkının, ilk çıkışının. Şarkıyı gerçekten yazan kişi Bobby Sharp. Fakat o dönem böyle rezil alışkanlıkları olduğu için böyle çok az bir paraya Teddy Powell'a satıyor, yoksunluğunu giderebilmek için. Sonra çok uzun yıllar süren bir hukuk mücadelesinin içine giriyorlar. Neticede telif haklarını 1987'de bu Joe Cocker'ın cover'ı çıkmadan hemen önce geri alıyor. Yorumuyla, klibiyle o dönem fırtınalar estiren şarkılardan biriydi Unchain My Heart. 1987 senesinde hala severek dinlenilen, hit olarak cebimize koyduğumuz şarkılar var bunun gibi. Şimdi bir diğerine geçiyorum. 1987 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz bu arada. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, Pink Floyd var şimdi. Bu Pink Floyd, Roger Waters gruptan ayrıldıktan sonra çıkardığı ilk albüm A Momentary Lapse of Reason'da yer alıyor. 14 Eylül 1987 tarihinde yayınlanan çıkış şarkısıyla Learning to Fly ile devam ediyoruz yayına. Into the distance,

mixtures bridge.

Tea.

Amerikalı sanatçı Terence Trent D'Arby 1987 senesinde Introducing the Hardline According to Trent D'Arby albümünü, ilk albümünü piyasaya sürmüştü ve bu albümün single'larından da Wishing Well 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz 1987 senesinden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bu. Bruce Springsteen şimdi sırada Tougher Than the Rest'le Radyo Eksen sabah programında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi George Michael Wham'den ayrıldıktan sonra ilk solo albümünü 1987 senesinde piyasaya sürüyor. Bu Dilded'den ilham alarak bu şarkıyı yazdığı da söyleniyor. Fate dinlediğimiz. Bir başka 1987 şarkısına geçiyorum. Hemen George Michael ardından gördüğünüz gibi çok büyük hitlerin çıktığı bir sene 1987. Sting var şimdi sırada. O da Police grubunun dağılmasının ardından ikinci solo albümünü 1987 senesinde piyasaya sürüyor. Nothing Like the Sun. Ve bu albümde yer alan şarkılardan Englishman in New York'u dinleyeceğiz. Burada da aslında ilham alınan, bahsi geçen tırnak içerisinde kişi de Quentin Crisp. Onun gerçek hikayesinden ilham alıyor. Londra'dan New York'a taşınmasının hikayesi bu Englishman in New York oluyor. Sting de zamanında Crisp'in Manhattan'daki dairesinde zaman geçirmiş ve yabancı bir şehirde var olabilme hikayesinden çok etkilenmiştir. Onun üzerine şarkı yazılıyor. 1987'de piyasaya çıkıyor. Bizim bugünkü konumuz olduğu için de listemizde yer alıyor.

9 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz. Konumuz bu. Susan Vega, Solitude Standing albümünü 1987 senesinde piyasaya sürmüştü ve bu albümden Tom's Diner'da dinlediğimiz şarkı. Ve bu şarkının hikayesi de şu: New York'taki Broadway ile 112. cadde köşesinde bulunan gerçek bir mekan aslında, Tom's Restaurant. Burada işte aynı zamanda Seinfeld dizisinin karakterlerinin de sürekli gittiği kafeteryanın diş çekim mekanıdır aynı zamanda, Tom's Diner Restaurant. Oradan ismini alan şarkıydı 1987 senesi. Devam ediyoruz. Şimdi Gloria Estefan'ın Miami Sun Machine'e geçiyorum. Let It Loose albümünü 1987'de piyasaya sürmüşlerdi. Albümün tanıtımını yapan, yani çıkış şarkısıydı, Rhythm Is Gonna Get You. Şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

Drive. Bu Dirty Dancing film için kaydedilen ve piyasaya sürülen 1987 tarihli bir parçaydı. Dirty Dancing'in soundtrack'ı 1987'de piyasaya çıkmıştı. Zaten film için kaydedilen bir şarkıydı. Wright House Brothers'dan tanıdığımız Bill Medley tarafından kaydediliyor ve yayınlanıyordu. I Had the Time of My Life 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Echo and the Bunnymen'le devam ediyoruz. 1987 senesinden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programda kendi adını taşıyan grubu 5. stüdyo albümünde yer alan Lips Like Sugar şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Efsane şarkılar Kemal'ın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini Kemal'ın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Evet, Radyo Eksen'de 1987 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programda sadece konumuz 87'de çıkan albümler. Tam listesi yapıyoruz çünkü. Def Leppard, onların Pour Some Sugar On Me şarkısı 1987 tarihli Hysteria albümlerinde yer alıyordu. Müzik tarihinin en çok satan albümlerinden biri olarak kabul görüyor Hysteria. Aslında albümlerinin kayıtları bitmişti. Son dakikada eklenen şarkılardan biriydi Pour Some Sugar On Me. Bir başka 1987 senesi şarkısına geçiyorum şimdi. Bu defa Mötley Crüe sırada. Onların 4. stüdyo albümünün çıkış şarkısıyla devam ediyoruz. Radyo Eksen sabah programına Girls, Girls, Girls şimdi sırada.

Paul Stanley tarafından yazılan ve 80'lerin marş niteliğindeki şarkılarından Crazy Crazy Nights 96.2 Radyo Eksen'deydi. Crazy Nights albümünün çıkışını yapan şarkıydı 1987 senesi. Radyo Eksen'de radyolarını yeni açanlar varsa eğer, hatırlatmak isterim ki bugünkü konumuz 1987 senesinde piyasaya çıkmış olan albümler. Sadece o sene yayınlanan albümleri konu edindiğimiz için tam listesinin ismi tam 39 yıllık albümler. Bugünkü konumuz bu ve o Kiss'in ardından Manowar'a geçiyorum. Manowar'ın büyük bir plak şirketiyle, ki bu da Atlantic Records oluyor, çıkarttığı aynı adı taşıyan

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Tom Waits, Frank's Wild Years albümünü 1987 senesinde piyasaya sürmüştü. Daha sonra bu şarkı The Wire'ın jenerik müziği olarak da kullanılacaktı ilerleyen yıllarda ama bizim bugünkü konumuz 1987. O sene yayınlanmış olan albümlerden şarkılar çalıyorum bugünkü programda. Bir diğerine geçiyorum. Şimdi Black sırada, Everything Is Coming Up Roses'la devam edelim yayına.

96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Bizim bugünkü konumuz tam 39 senelik albümlerde. 39 sene önce yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinledik. 1987'ydi yani konumuz. O seneydi. Level 42, Lessons in Love dinledik. Brian Ferry ile de The Right Stuff'la da bugünkü programı kapatıyorum. Pazartesi günü sabah 7'de tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi bakın kendinize ve dikkat edin. Görüşürüz, hoşçakalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Check out.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 7 Ağustos 1982. Taxi Midnight Runners, Come On Ellen ile İngiltere single'lar listesinde bir numaraya yerleşti. En iyi single dalında Brit Award kazanan şarkı, İngiltere'de 1982 yılının en çok satan single'ı oldu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

7 Ağustos Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Kralda Yüksel'de eşlik edeceğim sizlere. Chris Stewart projesi Black Marble açtı bugünkü programı. Amerikalı müzisyenin Life in Small Spaces isimli 5. albümü 21 Ağustos'ta yayında olacak. Bu albümünden paylaştığı 2. single oldu Anything. OMD ile devam edeceğiz yayına. 1979 yılında çıkış yaptıkları single'dı Electricity.

Bir dizi single ve 3 EP'nin ardından beklenen ilk albümlerini geçtiğimiz hafta yayınladılar. Brighton merkezli topluluk Up a Skink ve ilk albümlerine ismini veren şarkı The Sweet Goodbye Radyo X'deydi. Walkman'la devam edeceğiz. 2002 senesine ait ilk albümlerinden Revenge Wears No Wristwatch.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva,

0: Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ice Age ve Star takibinde Kanada'dan bir grup Color adlı eksandaydı. Color 2021 senesinde dağılan Out grubunun frontmeni Tim Darcy öncülüğünde kurulan bir grup ve bu sene Cost of Living Adjustment isimli 3. albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden dinlediniz Head Stink. 2013 yılından Beach Fossils şarkısıyla devam edeceğiz. Clash the Truth isimli 2. albümlerinden Careless.

Dave Friedman'la çalıştıkları 7. albümleri Hotel Yusona 25 Eylül'de yayında olacak. Detroit merkezli topluluk Protomartyr ve yeni single'ları Sounds We Cannot Hear Radio X'deydi. Joy Division'la devam ediyoruz. Shadow Play.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Londralı topluluk Whitelands Radyo X'teydi. Bu sene başında yayınladıkları Sunlight Echoes isimli yeni albümlerinden dinlediniz. Heat of the Summer, Sheffield çıkışlı bir üçlü Pale Blue Eyes var sırada. 2021 yılına ait şarkıları Motionless.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.

Bu sene 40. yılları şerefine kısa bir Kuzey Amerika turnesine çıkmışlardı Nisan sonu ve akabinde de yeni albümlerini duyurmuşlardı. Greg Tull öncülüğündeki Afghan Wigs ve 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Self Control isimli 10. albümlerinden son olarak paylaştıkları şarkıları My Lover Radyo Eksan'daydı. Future Islands'da bu sene 20. yılını bir derleme albümle kutladı. Dinleyeceğimiz şarkıları ise 2017 senesine ait The Far Fields başlıklı 5. albümlerinde yer almıştı. Black Rose.

Avustralyalı topluluk Rolling Blackout Coastal Fever açtı son saati. Bu sene başlarında yayınladıkları single'ları Sunburned in London. Parquet Course'la devam edeceğiz. 2021 senesine ait 7. albümlerine ismini veren şarkıydı. Sympathy for Life.

son 2020 senesinde kendilerine Grammy kazandıran The New Abnormal isimli 6. albümlerini yayınlamışlardı ve 6 yılın ardından Strokes'tan yeni bir albüm geldi. Bir kez daha Rick Rubin'le çalıştılar prodüktör olarak. Reality Waves isimli yeni albümlerinde yer alan şarkıları Dine and Dash Radio X'deydi. 1989 yılından Galaxy 500 şarkısıyla devam edeceğiz. İkinci albümleri On Fire'dan Tell Me.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Ağustos 1982. Fleetwood Mac 5 hafta geçireceği Amerika albümler listesinde Mirage ile bir numaradaydı.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ekim ayında çıkaracakları ikinci albümleriyle aynı isme sahip şarkıları Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog takibinde Gang of Four'la devam ediyoruz. Ether.

Los Angeles çıkışlı müzisyen Angela Baia'nın geçen sene hayata geçirdiği projesi Jelly Hahar adı eksandeydi. Kendi ismiyle ilk albümünü 2023 yılında yayınlamıştı ve Jelly Hahar olarak da ilk albümünü geçen sene piyasaya sürdü. Switcher isimli bu albümünden dinlediniz Jelly Hahar ve Bounce House. Gülşah Turgut ben, pazartesi 13'te yeniden burada olacağım. Selector'la haftanın kapanışını yapıyorum. On My Radio. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Günlerden Cuma 7 Ağustos. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım bugün. Manic Street Preachers, It's Not For Just The End Of Love. Programın açılışıyla böyle devam edelim. Stereotypes.

2000'ler başındaydık önce. Red Hot Chili Peppers ve By The Way albümlerinden Universally Speaking. Ardından Bruce Springsteen'i Hungry Heart'la dinledik 16.21. Cooks'la devam edelim. İngiliz ekipten All The Time eksende.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

Brian Ferry ve Johnny Marr işbirliği, Ferry'nin Bad Noir albümünden dinledik şarkıyı 1987 Kasım'ına ait The Right Stuff. Bugünkü program Primal Scream'le devam edecek. Moving on up.

0: 96.2 Radyo XM. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo XM'de.
1: Radyo XM'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo XM.
1: Reklam.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto
8: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo.

Massive Attack'in ilk albümleri Blue Lines için kaydettiği ilk şarkılardan biri Safe From Harm. Radyo Eksen 96.2'de saatin kapanışını Neil Francis ve Sei Shishi işbirliğiyle yapıyoruz. Need You Again.

yeni albümlerinden Next Sunday'de Going Shopping'le The Strokes. New Yorklu beşli takiben bugünkü program Muse'la devam edecek. The Second Love albümünden Grammy'ye de aday gösterilmişti. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt. Next Sunday Madness.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Ağustos 1980. John Lennon Double Fantasy adını taşıyan final albümünü New York'ta kaydetmeye başladı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

The Man Who Told Everything. Eksen 96.2'ye Doves dinledik. Grubu tanıdığımız ilk albümleri Lost Souls'dan bu şarkı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü program Tom Petty and the Heartbreakers'la devam edecek. Learning to Fly. Well, it's

Avustralyalı ikili Empire of the Sun Radyo Eksen 96.2'de Walking on a Dream ile dinledik. Kısa bir araya gitmeden önce Future Islands ile programa devam edelim. 2014 yılının en iyi şarkısı seçilmişti. Enemy, Pitchfork ve Spin gibi birçok yayın organı tarafından. Şimdi radyolarınızda Seasons.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

Mando Diao sonrasında Xande'ydi I Don't Wanna Go To Chelsea. Elvis Costello dinledik. Bu saatin kapanışını The Aliens yapacak. Setting Sun.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri Remorse. Fleetwood Mac imzalı bu uzun çalardan 96.2 ile Dreams dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Coldplay ile bugünkü programa devam edelim. Lovers in Japan.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Ağustos 21'de yeni albümleriyle dönüş yapacak Weezer. Biz gruptan bir klasik Island in the Sun dinledik. Eksende şimdi Diane Shore yorumuyla Take Me to the River.

Sanderson'ız önce Franz Ferdinand Curious, ardından yeni singleları Meet Me In Love ve Blossoms'ı dinledik. Sırada Will Butler, Sister Squares işbirliği Long Grass.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Memorize the City. 96.6'de The Organ'dan dinledik. Tek albümlük bir proje. Bu tek albümün ismi de Grab That Gun'dı. 8'e dek ben Güven Radyolarınızdayım. Bugünkü programın son saatinin içindeyiz. Joy Division'la devam edelim. Transmission.

Üstünden neredeyse 20 yıl geçmiş bu şarkının. Golden Scans, Myths of the Near Future isimli ilk albümlerinden Klaxons, Radyo Eksen 96 ile dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Falls'la devam ediyor. Wake Me Up.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

solo kayıtla Alex Turner, Pale Driver Waltz, ardından Sharon Van Etten, XN'deydi. One Day dinledik, son yarım saate giriyoruz artık. Şimdi Kurt Weill, 96.2'de Chance to Bleed.

haftanın son programında kapanışı Kasabian Reason is Treason ile yapacak. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

I don't run and hide from the feelings.

0: solitude of strength.
1: Radyo Eksen
2: 96.2.
1: Radyo
2: Eksen.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access Boys and Girls. All Access'ı bir klasikleştim. Light in the Black, Rainbow'dan geldi. Rainbow'da Dio'nun, Ron James Dio'nun vokal yaptığı dönemden, 1976 yılından bir şarkıydı. Hafta sonu official olarak başlatıyoruz. Sırada YNT var, Dream of Egypt.

Rainbow'dan sonra başka bir klasik olan YNT ile devam ettik. Dreams of Egypt. Hızlı kısmından başka bir klasik ile devam ediyorum. Dirty Deeds, Dunder and Chip, AC/DC.

Sometimes I Feel Like Screaming, Deep Purple'dan dedik. Ben bu şarkıyı hep Sometimes I Wanna Make You Scream diye söylüyordum. Yani aklımda öyle kalıyordu, nedense bilmiyorum. Bence daha güzel. Sometimes I Wanna Make You Scream. Always I Wanna Make You Scream. 96.2 Radio XN All Access'siniz. Sweet Emotion, Aerosmith.

Sweet Emotion, Aerosmith'den dedik. Böyle bir şarkı rock klasikleri içinde en fazla soundtrack olarak kullanılan şarkılardan biri. Hem dizilerde hem filmlerde. En çok bilinenler de Dazed and Confused. Çok güzel, çok klasik bir filmdir. Armageddon'da da kullanıldı. Meşhur o Bruce Willis'le falan dünyayı kurtardıkları film. Ve de Starsky & Hutch. 70'lerin klasik dizisi Starsky & Hutch. Ben Stiller'ın oynadığı çok komik bir film olarak çekilmişti. Film versiyonu çekilmişti 2000'lerin ortalarında, başlarında. Hala da izlerim, acayip komiktir. Tam böyle 70'ler dönem filmi olarak şahane bir iş yapmışlardı. Onda da sanıyorum araba car chase sahnesinde de Sweet Emotion çalar. All Access News'dan şimdilik bu kadar. Sırada Kiss, Rock Bottom.

Dangerous but the word to risk. Rat'ten geldi. Stephen Porcher'in akıl almaz, uslanmaz grubundan geldi. Rat. Rat'ın vokalisti Stephen Porcher'i bir kitap çıkardı son birkaç sene önce. Moda olduğu üzere rockstar biyografilerinden biri ve gerçekten bir gecede okudum. Çok güzel bir kitap o da. Başladım hemen bitiyor. Bütün yani sex, drugs and rock and roll ne varsa o kitapta var. Evet, yine glam ve hair metal'a devam ediyorum. Look what the cat dragged in. Poison. Poison.

Right. Look what the Cataract and Poison'dan dinledik. Ve Poison ilk albümdür aynı zamanda. İlk single ilk albümdür. Çok güzel şarkı, çok groovy bir şarkı. İlk çıktıklarını bir dergide görmüştüm. 80'lerde. Ne güzel kızlar dedim, ne güzel hatunlar bunlar dedim. Ve hiç sonra aklıma gelmedi yani erkek oldukları. İlk çıkışları öyleydi yani. Bayağı güzel herifler olarak çıkmışlardı. Sırada 90'larda çıkmış sağlam hard rock işlerinden biri var. Dry Kani, Bon Jovi.

Dry Gunny, Bon Jovi'den dedik. Tam bir yol şarkısı. Blaze of Glory dağındırır, sonra yavaş yavaş hızlanır. Süper bir şarkı. Evet, biraz hızlanıyorum. Yine en sevdiklerimden bir mikrofonda Guns N' Roses, Pretty Tied Up.

Evet, Pretty Tied Up, Guns N' Roses mikrofondaydı. Bu şarkıda grubun muhteşem ritim gitaristi Izzy'nin gruptan ayrılmadan önce yaptığı şarkılardan biri. Yani çok şarkıyı aslında Izzy yaptı arkadaşlar. Çoğu insan bilmez ama bir sürü şarkının yazarı aslında Izzy'dir. Grubun en önemli adamlarından biriydi. Bu şarkının konusu bir gün otelde böyle sadomazo bir durumlar yaşıyorlar bazı kadınlarla. Onun üzerine bu şarkıyı yapıyor Izzy. Daha fazla anlatamayacağım radyoda. Evet. Sırada ne var? Sırada Whitesnake, Looking for Love.

Freedom, Alice Cooper'dan dedik. Alice Cooper'ı ilk dinlediğim şarkılarından biriydi bu da. Bu şarkıda klibini bulursanız izleyin. Freedom diye aratın. Gitaristi Kane Roberts çok meşhurdu. Adam böyle Rambo gibiydi. Yani herkes bildiğin Rambo zannediyor herif tip. Yani Rambo zaten orada çok popülerdi. Sylvester Stallone'un Rambo'su. Bu da böyle sahneye öyle çıkıyordu. Saçı başı vücudu aynıydı. Yani gitarları herifin makinalı tüfek şeklindeydi. Çok acayip manyak bir herifti. Bence bir izleyin bakın. Çok ilginç, eğlenceli performansı var herifin. Evet, Alice Cooper son şarkı olarak On Axis'te yer aldı. See you next Friday.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Özgürcan Öneğin hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. İlginç bir playlist hazırladım. Genel hatlarıyla Balkan reggae punk grupları, Alman punk grupları olacak ama birkaç tane araya serpiştirilmiş ilginç ekip de olacak. Genel sound'un ve playlist'in biraz dışında olarak ilk şarkımız Scorpions, yine Alman hard rock devi. Onlardan Wind of Change ile başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yerde duydum ve böyle anılarım depreşti. Ortaokuldayken okulumuzun karşısındaki parkta, sürekli kafede bu çalıyordu. O zamanlar aklıma geldi. Tabii sözleri itibariyle de güzel, keyifli bir şarkıdır. Evet, Babanda mı Punk'tı Scorpions'la başlıyor. Wind of Change şimdi sizlerle.

Evet, Scorpions'tan sonra Dubioza Kolektif'le devam edeceğiz. Dino Saran'la beraber icra ediyorlar bu şarkıyı. Şarkının ismi Ayoy. Keyifli dinlemeler.

Evet, sıradaki ekibimiz ise Iceburn. Iceburn de gene bir Balkan grubu. Balkanlardan devam edeceğiz demiştik bugün. Iceburn'den dinleyeceğimiz şarkının ismi ise No Free Time. 2000 yılında yayınlanmış aslında bu şarkı. Keyifli dinlemeler.

Evet, Iceburn bizlerle beraberdi. No Free Time isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuz ise Super Hicks. Onların şarkısının ismi de Glupavi Pesni.

0: Eme, pesni glupavi vesni. A pesni glupavi teško se pišuva.
1: Umre unutri tila.
0: Peme, peme, peme, pesni glupavi vesni. A pesni glupavi teško se pišuva. Se pišuva.
2: Evet, glupavi pesniyle Super Hicks bizlerle beraberdi. Sıradaki Balkan grubumuz Vikeda. Vikeda'dan şarkının ismini umarım düzgün söyleyebilirim. Anie Es Bobby Dvamata PM Cafe isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Balkan Reggae Ska Punk grupları çaldığımız programımız devam ediyor. Sıradaki grubumuz Amerika'dan Sublime. Onlardan da What I Got isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

0: Sublime bizlerle beraberdi. Amerika'dan reggae ve ska dünyasına ufak bir geçiş yaptık ve Balkanlarla devam ediyoruz. Yugoslavya döneminden beri Balkanların en keyifli ekiplerinden birisi olan bir grup şimdi radyomuza konuk olacak. Culture Shock. Birçok şarkısı da daha sonra coverlandı, Türkçe'ye de çevrildi. Culture Shock'tan dinleyeceğimiz şarkı King for Today.
1: Welcome

Evet, Culture Shock bizlerle beraberdi. King for Today isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuz ise ilginç bir reggae şarkısı seslendirecekler. Balkan Reggae zaten şarkının ismi. Grubun ismi Mahala Rai Banda ve featuring Manasse isimli sanatçıyla beraber bir performansları var. Onu dinliyoruz şimdi. Yeah, hear me son, boy. I saw the thing set.

Evet, Mahala Rai Banda featuring Manasseh Ten Balkan Reggae isimli şarkıyı dinledik. Sırada Macar bir ekip var. Beşodrom grubun ismi. Şarkının ismi de Ha Mek Po Gom Az Ördögöt.

Evet, Macar ekip Beşodrom bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz ise Kud Idioti, Hırvat bir punk grubu. Onlardan da Zatebe isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Kut İdioti bizlerle beraberdi. ZTB'yi dinledik. Sıradaki grubumuz ise Pankriti. Onlardan da Totalna Revolusya isimli şarkıyı dinliyoruz. Bunlar da Sırp olması lazım bu ekibinde. Evet.

Evet, Pankriti'den dinledik. Totalna Revolusya. Biraz önce Sırp demiştim ekip için ama aslında Slovenlermiş. Onu da düzeltmiş olayım. Ve Balkanlardaki punk, hardcore, reggae yolculuğumuz bitti. Şimdi Almanya'ya çeviriyoruz kafamızı ve Alman punk gruplarıyla devam edeceğiz. Punk, hardcore gruplarıyla, punk rock gruplarıyla. İlk grubumuz Die Totenhosen. Die Totenhosen'dan Hier kommt Alex isimli şarkıyı dinliyoruz.

Die Toten Hosen'dan dinledik Here Kommt Alex. Sıradaki grubumuz Die Ärzte. Die Ärzte'den de Unrockbar isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

The Arts'e bizlerle beraberdi. Unrock Bar'ı dinledik. Alman punk'ına kulak kabartmaya devam ediyoruz. Sıradaki grubumuz aslında bir Alman-İsveç ortak ekibi. Grubun ismi The Baboon Show. Şarkının ismi ise Me, Myself and I.

Evet, The Baboon Show bizlerle beraberdi. Me, Myself and I isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki ekibimiz aslında punk rock ekibi değil. Bayağı sağlam bir alternatif rock grubuydu. Yıllar önce MTV'nin de feci revaçta olduğu dönemde dünya müziğine de Almanya'nın, Alman grupların neler yapabileceğini gösteren çalışmaları oldu. Goana Apes'ten bahsediyorum. Onlardan da Open Your Eyes isimli efsane hitlerini dinleyeceğiz. Bu dinleyeceğimiz versiyon 2017 mixi, 2017 yılında tekrar mixlemişler. Evet, Goana Apes'ten geliyor Open Your Eyes.

Biz bu şarkıyı çalıyorduk herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Evet, Alman gruplardan da verdiğimiz örneklerden sonra geceyi Amerikan punk rock'ının devi sevgili Bad Religion'la kapatmak istiyorum. Stranger Than Fiction isimli albümlerinden Infected isimli şarkılarıyla hepinize iyi geceler diliyorum. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandım Punk'tan selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.

0: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen.